Nun, amlet tönük yot bir vakla pişik sefami insuk. Abreşin ya doktor na grafpo besi don dünyayı ka vücut in kiyo mamen su minle kşel baş esmin su devak penuk bomoz kya. Am maskez pişik duna su si sunse ka yoni bakstun besi şokmu bu besi janmina nuş kat pala top insu. Ton insuk. De nasot sunse in met pi bomoz la sunse nasuye ka bakstun beyana legina nakh bardon koni rgoni ka ton minsuk. Gola zesnari ju nasut sunse ka bakstun beyana çan las küt bi kolaş miyok kimet yunu ku eni nan kuni ton mana de himmat na de doğan kola omamet degin kola yok şelbaş espinsu. Bakstun besena ko kokpam nirin